ekmek bulur. Bugünün işini yarına bırakma. Antakarı kokosan eki bacaya ekti acelamı.